değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

benim cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç bunu.
2: Ser dünyayı sersin.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kia'sa daha kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
10: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
11: Arkadaş harbi güzel.
12: Açmayalım hiç konusunu.
11: Ser dünyayı sen.
10: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: ve Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17.00'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri saymaya başlıyoruz. Yağmur diyen Ersa Üner açılışımızı yapan isim oluyor.

Zirvedeki şarkı bu haftada değişmiyor. Festivalden festivale koşan Manifest kızlarımız, Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışması hileliyle bu haftada şampiyon.

Siz de en sevdiğiniz video klip Dream.on'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Evet. Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler, öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: keyifli günler herkese. Müziğin ve eğlencenin frekansında Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Beklenen an geldi. Zaman Stüdyo D zamanı. Nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum. Hani yıllardır kalemiyle de aynı zamanda gündem oluşturan ve hayvan dostları için verdiği mücadeleyle fark yaratan, şimdi de yeni single'ıyla da bizlerle buluşan ve uzun süredir de vokal kimliğiyle de adından bahsettiren 10 parmağında 10 marifet sevgili Ömür Gedik şu an Radyo D'de, Stüdyo D'de. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum.
0: Ya ben de aynı şekilde, enerjinle stüdyoyu doldurdun. Ne güzel sarı sarı, tam böyle yazın renkleriyle
1: biraz
0: buradasın.
1: Evet, güneş gibi giymişim değil mi?
0: Evet,
1: yaz
0: evet,
1: renkleri.
0: Güzel.
1: Evet, güneşi görünce bir türlü gelemedi ya hani yaz. Bugün ama gelince de şikayet edeceğiz. Ben hemen başladım biraz şikayet etmeye.
0: Ben çok yazın geldiğini oldu, evet, ben yazın geldiğini o kadar iyi hissediyorum ki şu an klima çalışmıyor stüdyoda. Gerçi senin işine geldi bu olay.
1: İşime geldi çünkü klimadan hemen hasta oluyorum. Öyle bir problemim var. Belki de hani içeri girerken ya klima bozulsa demedim ama. Klimayı kapattırabilirdim.
0: Duaların kapalı oldu. Hiç akıllanası yok.
1: Evet.
0: Akıllanmıyor mu?
1: Valla sözlerini ben yazmadığım için onu Milat'a
0: tamam
1: soracağım. Hiç akıllanası yok ama tabii herkes için söylenebilecek bir cümle. Kendim için de zaman zaman söylediğim cümlelerden bir tanesi. Her insan hayatının bir döneminde hiç akıllanasım yok demiştir eminim.
0: Dedin ya sözlerini ben yazmadım diye. Evet. Sonuç itibariyle sözlerini sen yazmıyor olabilirsin ama senin için biçilmiş bir kaftan olarak sana geliyor.
1: Evet evet. Zaten ben ona inanıyorum. Şarkıların hani insanlarla buluştuğunda bir şekilde bir nedeni vardır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şarkının sözlerini de çok sevdim. Hani böyle biraz atarlı giderli cümleler de var içinde. Zaten o çok sevdiğim ve ben yazsam da bir kısmını evet böyle yazardım dediğim şarkılardan bir tanesi.
0: Şimdi hiç akıllanası yok sadece bir aşk şarkısı değil. Aynı zamanda böyle insanların yanlış seçimleri konusundaki zaaflarını anlatan bir şarkı.
1: Ama çok da eğlenerek anlatıyor ya. Hani bizde hep öyledir ya. Böyle kötü bir şeyi de böyle eğlenerek.
0: Sence insanlar bu,
1: en doğrusu bu,
0: kalplerini mi dinliyor yoksa böyle kırılacaklarını? Bunu da çok iyi böyle bence aşkı da hisseden ve deneyimleyen biri olduğun için kırılacaklarını bile bile bir hikayenin içine mi yürüyor diye desem.
1: Hayat böyle bir şey zaten. Yani kırılacağımızı bile bile bir
0: kalemde
1: hikayenin
0: güçlü birine bu güzel bir soru çünkü.
1: İçine girdiğimiz zaman o bir hikayeye, bir romana, bir kitaba dönüşüyor. Hayatın
0: evet,
1: bir kitap haline geliyor. Öbür türlü çok sıkıcı olur gerçekten de. Her şeyin mükemmel olduğu, tek bir çizgide gittiği bir hayat ben düşünemiyorum. İşte inişleri çıkışları olacak. Her inişten sonra da güzel bir çıkış olursa,
0: çıkış olacak.
1: İşte o zaman mutlu oluyoruz. Zaten hayatın anlamı bu.
0: Şimdi sen gelmeden bilgiler geldi. O kadar
1: geldi bakalım.
0: Ya çok güzel projelerim var. Yaz'la beraber, evet, yazıda konuştuk ya, konserin gerçekleşecek Harbiye'de.
1: Aslında benim konserim değil. Onu,
0: Hacıko olacak
1: Hacıko'nun
0: orada.
1: Ben sadece tek bir şarkı söyleyeceğim. İki şarkı söyleyeceğim. Sezen Aksu şarkılarının üçüncü konseri, senfoni ile sahneye çıkacağım. Bu benim için çok özel. İlk defa bir senfoni orkestrası ile Harbiye'de bir şarkı söyleyeceğim.
0: Ne gerçekten kadar güzel ya.
1: Evet, çok heyecanlıyım. Tuğba Yurt
0: özellikle
1: bizi
0: bunu
1: Sezen'e
0: sana sormak
1: götürecek. Çok mükemmel bir konser olacağını söyleyebilirim. Herkesi de bekliyoruz cumartesi günü. Çünkü gelirinin bir kısmı da Hacıko'ya bağışlanacak ve kız çocuklarına bağışlanacak. O açıdan çok değerli bence. Dediğim gibi Tuğba olacak. Biz konuk sanatçılar olarak Mustafa Mert Koç var. Ben varım. Böyle sürprizli güzel sahnelerde de birkaç şarkı da biz söyleyeceğiz. Bir sürprizim daha var. Onu da söyleyeyim aslında.
0: Söyle
1: çünkü,
0: söyle lütfen. Ben özellikle bizim, zaten bahsetmek istedim,
1: evet,
0: bu konuda.
1: Çiftlikteki köpeklerimizden, çocuklarımızdan bir tanesi de o gün Harbiye'de bizde olacak. Benim şarkımı söyledikten sonra onu da sahneye alacağız ve orada çiftliğimizde sahiplenilmeyi bekleyen tüm arkadaşlarımız, dostlarımız, çocuklarımız diyorum ben onlara, hepsinin fotoğrafları yansıyacak. Belki oradan Harbiye'den işte 4000-5000 kişi olacak. Belki bazılarının şansı olur, sahiplenenler olur. Öyle bir gecede böyle bir bölümde ayırmak istedik onlara açıkçası.
0: Peki bir şey soracağım sana. Şimdi hayvan hakları mücadelesiyle tanınan bir isim olarak müzik kariyerini bu mücadeleye katkı sağladığını Düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Zaten bunların hepsi el ele yürüyor. Benim gerek müzik kariyerim, gerekse gazetedeki köşem, gerek sosyal medyada oluşturduğum kitlem, bunların hepsi aslında benim hayvan hakları mücadeleme katkı sağlayan, aracı olan ve finalde birlikte büyüdüğümüz bir... ben hepsini tek olarak görüyorum. Hep söylüyorum, gazetede köşemde hayvan hakları ile ilgili sürekli yazıyorum. İşte buraya geldik, burada müzik konuşurken zaten ama üçüncü cümle hayvanlarla ilgili
0: yani şeye dönüyor. Seni görüp de bu konulara girmemek
1: evet.
0: olmaz.
1: Onun için benim hayatımdaki her şey finalde misyonum olarak söyleyebileceğim bu hayvan haklarına, hayvan haklarıyla mücadeleye, hayvanları kötüleştirilmeye çalışılan, ötekileştirilmeye çalışılan dünya paydaşlarımızı insanlara sevdirmeye çalışmak. Bunu da olabildiğim her platformda yapmaya çalışıyorum. Müzik oluyor, işte gazete oluyor, radyo programı oluyor, televizyon programı oluyor, sahne oluyor. Her yerde aslında birlikte el ele gidiyorlar.
0: İnsanların böyle güzel bir yere değindin. Ben de hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayvanlara olan bakışı mı değişmeli yoksa birbirlerine olan bakışları mı değişmeli?
1: Ya. Bence zaten hep diyorum, insanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. O ruhun yarısı uyandığında bu sadece hayvanlar için uyanmıyor. Birbirimize karşı olan sevgimizde, saygımızda her şey değişiyor. İnsan içine o sevgi girince, o merhamet girince sadece hayvana sevgi değil, çocuğa da bakışın değişiyor.
0: Doğru.
1: İnsana da değişiyor, sevgiline de değişiyor. Bir kere o kadar mutlu ediyorlar ki insanı. Ben şimdi sabah evden çıkarken onu düşündüm. Hayatta bir kızıma hiç sesimi yükseltmemişim. Bir de kedilerime. Onu düşündüm. Yani gerçekten insan
0: ya,
1: çocuğuna,
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Çocuğuna ve evdeki birlikte yaşadığı hayvanlara gerçekten o kadar sevgi veriyorlar ki bana.
0: Esprili bir şekilde
1: başka bir şey ki.
0: Magazinsel de yer aldı ya yıllar önce. O geçenlerde karşıma geldi. Kedilerle alakalı falan böyle. Şey, bu magazin gündemine bir ara düşmüştü ya. Kediler çok değerli.
1: Öyle.
0: Hep öngörü.
1: Öyle.
0: Anladın değil mi konuyu?
1: Evet evet. Yani onlar gerçekten baş tacı. Herhangi bir şekilde onlara bağırmak, ses yükseltmek.
0: Öyle.
1: Falan filan. Onlar o kadar masum ve o kadar... Ben hep iyi niyetle yaklaşıyorum.
0: Evet.
1: İyi niyetle gittiğim zaman anlamadıklarını düşünüyorlar ya, gerçekten anlıyorlar. Gerçekten anlıyorlar.
0: Bu arada sana bir şey daha belirtmek istiyorum. Hı. Eşim benim Antalya'da, işi gereği Antalya'da. Uçucu bir personel. Onun da evi bahçe ve evinde de dahil olmak üzere bahçesinde kedileri var.
1: Ne güzel.
0: Ve onları hep besliyor. Özel
1: bu
0: olarak
1: arada,
0: da mamalar gelir böyle.
1: Uçuş personellerine buradan eşinin nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Ben ne zaman uçağa binsem beni biliyorlar. Uçakta biliyorsunuz yenmeyen yolcu sayısı kadar yemek yükleniyor.
0: Evet.
1: Ve yenmeyen yiyecekler havacılık kuralları gereği direkt çöpe atılıyor. Beni de biliyorlar, ben şey toplayıcısıyım, yemek toplayıcısıyım uçakta. Her uçaktan ben bir torba yemek bana topluyorlar, sağ olsunlar. Hepsi çok yardımcı oluyor ve uçuş personellerine gerçekten hepsi hayvansever. Ben sevmeyeni görmedim, onlarla böyle artık şey gibi olduk, arkadaş gibi olduk.
0: Öyleler.
1: Hepsiyle. O çöpe gidecek yiyeceklerin hepsini ben alıyorum. Gittiğim yerdeki işte hangi şehirse, Antalya, işte Ankara, Adana, Gaziantep neresiyse oradaki sokak hayvanlarını beslemek için kullanıyorum.
0: Ya ne kadar güzel. Peki şimdi Filozof isimli şarkıya gideceğiz de Filozof'u görünce şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Gazeteci kimliğini de böyle değerlendirerek, böyle gazeteci Ömür Gedik, müzisyen Ömür Gedik'i eleştirseydi bu yeni şarkı için ne söylerdi sence?
1: Hangisi için? Hiç akıllanası yok
0: içinde. Evet, Filozof'u görünce bu soru geldi aklıma.
1: Valla o şarkıyı ben çok sevdim. Hiç eleştireceğim hiçbir şey yok. Diğer şarkılarımı sorsan söyleyebilirdim. Hani gerek altyapısı, gerek enerjisi, gerek vokal performans açısından ben çok beğendim. Ha, biraz kısa mı? Kısa. Ama kısa olmasının nedeni de günümüz trendi.
0: Evet.
1: Az önce Fatih'le de konuşuyorduk içeride. Neredeyse 2 dakikaya inecek şarkılar. Çünkü insanların artık konsantrasyon süresi çok azaldı diye. Belki araya böyle bir değişik gitar sololar falan filan girip sonra nakarata gidilebilirdi. Finali sözlerle olay, vokalle olabilir. Bak eleştirmeyeceğim deyip bir sürü şey söyledim.
2: Ya çok gazeteci kimliğin çıktı ortaya. Çok evet, fena. Evet, evet. Lütfen lütfen devam et.
1: Binani böyle vokalle bitebilirdi. Araya da dediğim gibi biraz uzatabilirdi ama günümüz şartları gerçekten buna çok müsait.
2: Peki ben de radyocu kimliğimle sana söyleyeyim. 3 dakika 20 saniye gayet makul. Kısa değil. Çünkü biz 1,5 dakikalık şarkı gördük.
1: İşte.
2: Yani o daha da tribünlere
1: gerçekten
2: oynuyor.
1: Gerçekten var mı 1,5 dakika?
2: Var var 1,5 dakikalık şarkı. Şarkı başlıyor ve bitiyor.
1: Ona teaser demiyor muyduk biz eskiden?
2: Yani evet ya. Gerçekten. Jingle, teaser ne dersen de yani. Ama 1,5 dakikalık şarkılar oldu öyle söyleyeyim. Bunu da bir strateji olarak geliştirdiler. Radyo versiyonunu yapmamışlar. Tek bir versiyon yapmışlar. Dijitalde de dinleyiciyi yakalayabilmek adına bazı platformlarda. Yani dinleyici kaçmasın, dinlesin ve yani ne oluyor derken şarkı bitsin ve dinlendi olsun.
1: Dinlendi tabii. Mantıklı bir, mantık evet. olarak.
2: Peki o zaman filozof için söyleyeceklerin neler?
1: Filozofun sözlerini Ozan Gülek'le beraber yazdık. Dinlerken benim içimden geçen her şeyin o sözlerde olduğunu hissederek dinlesinler diyeceğim.
2: O zaman güzel bir anonsa şarkı yapasad.
1: Evet. Sizi cahil filozoflar, o çok konuşanlar, eleştirenler var ya, onlar için gelsin o zaman.
2: Diyor Ömür Gedik, stüdyoda ya da Ömür Gedik'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın hanımlar beyler. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D104. Keyifli günler herkese. Stüdyo D'de Ömür Gedik'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi bir bitmediğinizi dinledik. Bunu daha önce ağırladığımda almıştım hikayesini ama tekrar dinlemek isterim.
1: Yani bu da gene Ozan Gülek'le birlikte sözlerini yazdığım şarkılardan bir tanesi. İlk başında şey diyordu Ozan, işte boş ver, kafayı tak, salla falan, bir şey olmaz. Ben ikinci yarıda kötülerle karşı karşıya insan hayattan soğuyor diye sözleri başka bir yere. Ozan dedim, böyle hani hayatta bazı şeyleri takmadan her şey çok güzelmiş gibi yaşamak da var ama sonunda eğer bir sorumluluk sahibiysen bunu dedim başka bir yere taşımamız lazım. Mücadeleci ruhumuzu koymamız lazım bu şarkıya. Şarkının ikinci kısmı. İlk başta benim istemediğim mod, ikinci tarafta da savaşçı moduna girip gerçekten de mücadele etmek gerektiğini anlatan bir şarkı haline dönüştü.
2: Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Bunu güzel cevaplayacağını da biliyorum. Şimdi bu şöhret, görünürlük, sosyal medya, insanların en büyük yalnızlığını sana sorsam ne dersin?
1: Şimdi herkes bu telefonun içi diyor önümüzdeki, hani sosyal medyanın içi. Evet, ben kendim de dahil bazen yemeğe çıktığımda bir bakıyorum masada, şöyle kafamı bir kaldırıyorum, kafamı kaldırdığım yerde telefonum, herkes telefonunda. Şimdi hani eskiden sofralar, sohbet etmek, birlikte olmak, yemeğe niye birlikte çıkılıyor, o zaman git evinde tek başına,
2: tabii, tabii, tabii,
1: tek başına tabii. Koltukta oturuyor. Tabii ki en büyük yalnızlığımız bir süre sonra bu dijital dünyanın içi haline geliyor. Ona da yapacak bir şey yok. Yani orada sosyalleşmeye çalışıyor insanlar. İşte artık benim bir arkadaşım var, çok enteresan. Ben de artık hani gece dışarı çıkıp bir gece kulübünde, barda veya yemekte falan, eskiden insanlar orada tanışırdı, işte birileriyle beraber olurdu. Yok ki artık, ben date aplikasyonlar var dedi. Oradan dedi tanışıyorum, oradan arkadaş oluyorum, oradan ilişkilere devam. Nasıl yani dedim. Ben telefondan hallediyorum her şeyi diyor. Yani oraya da gitmiş tabii, o tarafları çok bilmiyorum ben ama konuştuğum insanlar artık ilişkilerin de tamamen dijitalleştiğini, oradan yürüdüğünü.
2: Ben pandemide bunu çok hissettim, biliyor musun? Bu kadar bağımlı ve bağlı olduğumun farkında değildim. Ya. Yaşadığım özel sebepler, üstüne bir de pandemi geldi. Telefonumu dedim ki kullanmayacağım. Çok bir şeylere kızmıştım. Ama Allah'tan dünyada pandemiyle beraber durdu yani. Çok şanslı hissediyorum kendimi o konuda. Yani birinci gün biraz ittire kaktıra gitti. Bir hafta sonra bağımlı gibi aramaya başlıyor insan. Bir eşik var. O eşiği atlattığı an, bir ay, bir buçuk ay sonra hiç bırak telefonu, maillere, WhatsApp'a falan bakmıyorsun. Ben bu radyoya geldiğimde toplantı şey üzerine yapılıyordu. Çağlar, Fatih öyle diyordu. Fatih Usta diyordu ki lütfen maillerine ve WhatsApp'ına bak diyordu. Yani o kadar kopmuştum. Koptum mu da tam kopuyorsun.
1: Evet, o da doğru değil. Çünkü bu hayatın içindeyiz, bir şekilde var olma mücadelesi veriyoruz. Çalışmak zorundayız. Hani bu şeye benziyor. Eskiden bazı birileri yapıyordu ya. Ben çocuğumu şu andaki eğitimden memnun değilim, kendim eğiteceğim. Okula göndermeyip kendi eğitenler vardı. Ona benziyor. O zaman kopuyorsun. Toplumdan da kopuyorsun. Bir daha geri dönmek, o şeyin içine girmek de zorlaşıyor. Dengeli yapmak lazım. Her şeyin dengesi önemli ya. Evet, çok fazla esir olmamamız gerekiyor ama tamamen de bırakmak
2: ben çok şimdi şey yapıyorum. Değil. Artık böyle yediğimi içtiğimi onu bunu falan paylaşmıyorum. Hı-hı. İşimle alakalı paylaşmam gerekenleri paylaşıyorum. Bak sen geldin, seni paylaşacağım mesela gibi. Çünkü her şeyin fazlası dediğin gibi zarar olabiliyor. Evet. Biraz görgüsüzlük sınıfına.
1: Evet, tamam, o dengeyi ayarlamak lazım. Yani bazen insan abartıyor, bazen hiç paylaşmıyor. O da kötü. Orada bile denge lazım. İşte paylaşım sayını belirleyeceksin. Kendine sınırlarını koyacaksın ki sen koymuşsun.
2: Peki şimdi hiç akıllanası yok isimli şarkıya geri dönelim. Şimdi yıllar sonra dönüp baktığında tek bir cümleyle bu şarkıyı anlatman gerekse ne söylersin?
1: İnşallah hit derim. Şu anda oraya doğru gidiyor. Ulusallarda ilk 10. sırada, yerellerde 1. sıraya yükseldi. Şeyde de, dijitalde de çok iyi gidiyor. Benim hep bir müzikal kariyerimde yakındığım şey, paramparçadan sonra bir hit çıkmadı. İnsanlarla birlikte söyleyebildiğim. Mesela konserlerde hala benden paramparça isteniyor ve paramparçayı hep beraber söylüyoruz. Halil Sezai'yle seslendirdiğim o Ölü Aşk Diyarlarına diye girince devamını seyirci getiriyor. İnşallah bu da o hale gelir, getirir kendini. İşte yazla beraber belli olacak tabii ki. Daha çok yeni şarkı, bir ayı daha yeni oldu. İnşallah o hale gelir. Tek ileride geri dönüp baktığımda paramparçadan sonraki en iyi şarkım diyebilmeyi umut ederim.
2: Şimdi Japonya'yı gördün mü dedim.
1: Evet.
2: Japonya'yı görmedim.
1: Japonya anlattı bana ses şarkıları dinlerken. Şu anda Japonya'ya bilet alıp gidesim.
2: Ya senin ama gerçekten Japonya'yı görmen gerekiyor. Zaten klibinde de böyle Japonya'da yayılan kedilerle hikaye anlatım akımı var. Bu da güzel bir şey. Ülkemizde de sonuç itibariyle öncülerden biri durumundasın.
1: Klip, evet. Yapay zeka klipler çok fazla yapılıyordu. Ben de yaptım. Bir önceki klibimde işte Brad Pitt oynadı. Brad Pitt'le el ele falan mekandan çıktık. Çok keyifliydi ama yan yananın klibi ayrıdır. Bunda da biraz daha böyle sanatsal bir şeyler yapalım dedik. Çizgi film ve animasyon tarzında olsun istedik. Yapay zeka olmasın dedik.

0: falan çok da güzel, böyle mankenleri fotoğraflamış vesaire. Uzun zamandır da bu işi yapıyor. Çocuğu beğenen 500 kişi vesaire falan, örnek veriyorum. İşte 2-3 bin kişi de takip ediyor. Ama profesyonelce yapıyor. Kazanıyor muhtemelen. Gittiği bir yerde bir kedi yavrusunu yakalıyor. Ya. Ve kedi yavrusuyla oynuyor. Oynarken de kediyi çekiyor. Deklanşörüyle fotoğraflıyor. O çok güzel kareler yakalıyor. Bir de videoya çekiyor. O videoyu da sosyal medyada bir yayınlıyor. Yani bırak binleri, milyonlara ulaştı video şu an. Ben de çocuğa yazdım. Sen git o kadar fotoğraf çek dedim. Bir kedi yavrusunu paylaş, milyonlara ulaşsın dedim. Öyle, çocuk öyle. Da bana yazdı. Ya sorma gerçekten dedi. Cevap yazdı çocuk bana. Ya gerçekten ben de şaşkınım dedi. Senin yerinde olsam bu bir işaret dedim. O kediyi dedim bulurum, yakalarım. Her hafta her an sayfadan 2-3 tane de içerik atarım dedi. Evet, evet. İnşallah yani denk geliriz dedi.
1: Biz bu kedileri gerçekten de İstanbul'un bence en önemli turizm objeleri. Her yerde insanlar geliyorlar, çekiyorlar. Kediler için gelen turistler var. Bunu değerlendiriyoruz. Az önce yayına girerken konuştuk. Sevgili Uğur Vardan söylemiş. Keşke bu milli takım, bizim takımın tanıtımında, Dünya Kupası tanıtımında kedili bir tanıtım yapılsaydı diye. İnan öyle bir şey yapılsa, çünkü Türkiye'nin de İstanbul'un simgesi haline geldi kediler. Öyle bir tanıtım yapılsa şu anda belki bütün dünya bizim Türk milli takımını konuşuyor olabilirdi.
0: Evet, turistler bununla alakalı, gelen turistler bazı videolar hazırlamıştı, hatırlarsın.
1: Tabii,
0: İşte
1: tabii,
0: esnaf
1: tabii.
0: Kedi, kahveci kedi. Hani kahvede biliyorsun değil mi onu?
1: Biliyorum biliyorum.
0: Pastacı kedi falan evet. Diye.
1: Metroda izin veren veyahut da vermeyen kedi metroda.
0: Tabii şeyin, canım bak şimdi ben denedim. İstanbul'un tarihi motifini üzerinde taşıyan, mahalle kültürünü her zaman barındıran semtlerinden, nadide semtlerinden bir Ortaköy'de kalıyorum.
1: Ne güzel
0: hep
1: ya.
0: Böyle o romanlarda, şiirlerde hep geçer Ortaköy'de kedilerden bahsederler vesaire falan. Gerçekten babam da öyle der. Yani kedi olarak dünya gelecekse Ortaköy'de dünyaya
1: evet,
0: gelecekse.
1: Evet evet, doğru söylüyorsun.
0: Hepsi böyle toraman toraman, öyle yanaklı manaklı. Çok güzel. Kediler ve çocuklar. Kimden iyilik, kimden kötülük geleceğini anlıyor. Geçenlerde bir misafirliğe gittim. Çok güzel bir golden short hair vardı. Dedi ki sevdirmez. Kimseye kolay kolay sevdirmez. Gittim bayağı bir karnını marnını, yanaklarını falan sıktım, sevdim. Gıkı çıkmadı, şaşırıyorlar.
1: Karar gelmeyeceğini biliyor.
0: Evet, evet. Yani öyle de enteresan bir durum. Bir de hazır bu akımdan bahsetmişken, kedili Japon yakımından bahsetmişken klibinde. Stray diye de bir oyun var.
1: Evet, onu şimdi öğrendim, bilmiyordum.
0: Evet evet,
1: hemen bakacağım ona.
0: Oyun platformları var, popüler. Oradan indiriyor işte, Steam gibi böyle. Orada Stray diye bir oyun, 2 yıldır gözüme çarptı. O da Japon sokaklarında başıboş bir kedinin macerasını anlatıyor. Sen orada kediyi oynuyorsun yani.
1: Ne güzel.
0: O sokakta kötülüklerden kaçıyorsun. Yani sarman bir kedi bu arada Stray. Sana göstereceğim onu da.
1: Aslında bu kadar çok şeyi biz hayvanlar üzerinden severken, sevdirirken, hayvanların bir yandan da bu kadar kötü gösterilmesine ben çok üzülüyorum. Mesela Paw Patrol diye bir seri var. Bütün çocuklar şu anda, bütün dünyada, Türkiye'de de Paw Patrol oyuncaklarıyla oteli var. Yani karakterleri var. Onlara hayranlar. Böyle bunlar da
0: bilmiyordum
1: köpekler.
0: Bunu senden.
1: Ve bir çocuk başlarında bir takım olaylar oluyor ve ilk bunlar gidiyor işte. Yangın çıkıyor, bunlar söndürüyor. Bir şey oluyor. Olayları hep çözüyorlar. Kahraman köpekler diye geçiyor. Bütün çocuklar hepsi hayran. İşte kediler görüyoruz nasıl. Stray diye bir oyun var. Bütün dünya oradan yürüyor. İşte bu hayvanları bu kadar malzeme olarak kullanıyor. Diğer yandan da bu kadar ötekileştirip işte yok olsunlar hayatımızdan, gitsinler olmasınlar moduna girmemek lazım. Çünkü bunlar bizim hayatta birlikte yaşadığımız ve hayatı güzelleştiren canlılar. İşte ben de hayatımı bunu anlatmaya ve ne kadar çok insanı değiştirebilirsem o kadar çok insanı bu hayvanlar lehine değiştirebilmeye adadım.
0: Bu bize
1: bir
0: özgü.
1: Bir kişiyi değiştirsem
0: bu bizim coğrafyaya, buraya özgü bence bu olay. Doğru mu?
1: Bir kısmımıza, evet.
0: Bir kısmımıza. Bu coğrafyaya özgü bir şey maalesef. Çünkü başka bir yerde bu kadar yani böyle az gelişmiş Orta Doğu ülkelerini kastetmiyorum. Oraları dışarı

0: arada bırakıyorum ama yani bu coğrafya dışında böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Orta Avrupa'da.
1: Aynen. Ben demiyorum ki sokaklarda kediler köpekler kaynasın. Onlar için de iyi değil. Doğru yerler değil. Ama hani şu anda da bütün hayvanları toplayıp dağ başında çevrilen, üç çitle çevrilen bir yerlerde aç bırakıp ölüme terk etmek de
0: adalet
1: bize yakışmıyor.
0: Değil.
1: Adalet de değil.
0: Evet.
1: Bu konu kanayan yaramız.
0: Doğru. Pazara kadar.
1: Evet.
0: Bir de bundan bahsedelim.
1: Olur.
0: Evet, şarkıya gitmeden önce senden dinlemek istiyorum.
1: Yani çok sevdiğim bir şarkıydı zaten. Mustafa Sandal'ın çok keyif alarak dinlediğim bir şarkısı.
0: Ne dinliyorduk bu şarkıyı
1: evet,
0: ya?
1: Evet evet.
0: Futbol maçlarında da.
1: Biraz bana hep böyle düğünü çağrıştırdığı için bunun klibini de düğünde işte iki çiftin düğününde ben o şarkıyı söylüyorum diye çekmiştim. Hep bana böyle dediğim gibi ölümsüz beraberlikleri hatırlatıyor pazara kadar diye mezara kadar yani birlikte yürünecek yolların şarkısı.
0: Bu sana bunalım sattığı için bir cover olarak bunu bizlerle buluşturma gereği hissettim.
1: Evet.
0: Evet dinleyelim o zaman. Ya bunu ben dinlerken böyle bir marş hep böyle o stadyum geliyor, milli futbol takımı geliyor.
1: Evet,
0: hani aşkımız
1: evet,
0: mezara
1: evet.
0: kadar falan
1: tabii,
0: diye
1: tabii
0: böyle
1: ki.
0: Bayağı bir efsane şarkıydı
1: bu da. Kitlelerin de bir şarkısı aynı
0: tabii,
1: zamanda.
0: Tabii tabii.
1: Doğru söylüyorsun.
0: O zaman pazara kadar ömür gedik farkı ile şimdi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de Stüdyo D'de söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Stüdyo D'de ömür gedikle söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazın da sevilen şarkılarından biriydi. Ömür gedik farkıyla da dinledik bir Serdar Ortaç şarkısı. David Shaboy remixiyle. Çok güzel olmuş ya.
1: Evet ben de çok seviyorum bu şarkıyı.
0: Valla.
1: Ben Serdar'ın kaç şarkısını söyledim? Bir Yaz Yağmur'u söyledim. Bir beraber bir düetimiz var. Aşka Bağlan. Sözlerini beraber yazdık. Beraber söyledik. Klibi de beraber, klipte de beraberdik. Sonra klibin ortasına ben çekeceğim bu klibi dedi. Hatta bak Japonya, orada da bana bir geisha kıyafeti giydirdi. Bir peruk taktık, onu izlersen görürsün. Orada beni bir geisha'ya çevirdi. Serdar'la çok ortak işimiz var gerçek. Yürek Haini, onu coverladım yine Serdar'ın şarkısı. Resim yine Serdar. Ayze Pekkan söylüyor ama resim gene Serdar'ın dört şarkısını coverladım galiba ben. Bir tanesini birlikte yazıp söyledik tabii.
0: Ama güzel de yakışıyor ya.
1: Evet seviyorum Serdar
0: böyle
1: şarkılarını.
0: Hareketli şarkılara devam.
1: Aynen.
0: Bu şey Japon ya esintisinden bahsetmişken benim de bir taraftan Tokyo'da merkezde orada yeme içme sektörü üzerine her yerde Türkler var. Orada da bir Türk dönercisi var. Tamam mı? Köşe başını
1: olmayan
0: tutmuş.
1: Olmayan yer yok.
0: Evet.
1: Türklerin
0: benim çok da sevdiğim kardeşim arkadaşım şu an Tokyoloji diye geçiyor. Onun da hesabı da Burhan şu an bizi dinliyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet evet.
1: Selamlar.
0: Burhan Keleş.
1: Bey geleceğiz artık Tokyo'ya. Allah'ın emri. O kadar konuştuk ki.
0: Evet evet.
1: Japonya'ya gitmeden olmayacak.
0: Burhan ben sürekli Ömürge'ye dedim ki Japonya'yı kesinlikle görmelisin.
1: Hachiko heykeli de var zaten. Burhan Bey beni bir heykele götürür. Bir fotoğrafımı çeker orada.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Dükkanı tam Burhan'ın karşısında.
1: Gerçekten.
0: Tabii tabii.
1: Aa,
0: tabii
1: güzel.
0: Aynen karşılıklı. Yani Burhan'ın oradan dön hop. Hachiko heykeli karşısında.
1: İnanmıyorum ya.
0: Aklıma geldin onu görünce.
1: Süpermiş.
0: Hem senin o dernek evet, hem de, evet. Bir sana bir şey söyleyeyim mi? Derneğin adının neden öyle olduğunu anlamlandıramıyordum.
1: Evet.
0: Oraya gidince görünce aa dedim demek ki buymuş evet. olayın hikayesi. Evet. Sonra filmi izledim. Ondan sonra anladım Hachiko'nun nereden geldiğini.
1: Evet, evet.
0: Evet derin hikayesini de. Ve insanlar da sürekli sadakatin sembolü olan o Hachiko heykelinin önüne gidip on binlerce
1: benim
0: binlerce.
1: Benim telefonumda o kadar Hachiko heykelinin önünde fotoğraf çektirmiş arkadaşımın mesajı var ki herkes gidince bana nispet
0: sana yolluyor. Ya çok güzel ya.
1: Hachiko şart oldu.
0: Gitmene bile gerek yok. Metrodan çat çıkıyorsun hani Ankara Kızılay Meydanı gibi düşün böyle. Çıkıyorsun bir anda küt önünde şey var. Sen söyle. Heykel var.
1: Heykel
0: evet evet. Yani o yüzden de her zaman söylüyorum. Yani gidip görmelisin orayı. Sen özellikle görmelisin.
1: Evet,
0: evet. Öyle. Şimdi yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Ya benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey var mı?
1: Yani ben hep şeyi söylüyorum. Satın alma sahiplerini çok fazla söylemek istiyorum. Çünkü az önce de seninle bir kedi videosu izledik mesela. Milyonlar izlenmiş. Bu hayvanlar hayatımıza renk katıyor ama şu anda bir mücadele içindeyiz. Sokaklardan ve barınaklardan kurtarmak istiyoruz onları. Bu mücadelede herkes bizim yanımızda olur. En azından birkaç tanesine evini, yuvasını açarsa hem kendi hayatı değiştir hem de onların hayatını değiştirmiş olur. Burada bizi yalnız bırakmasınlar.
0: Bir de konser için bir daha bir hatırlatmalarını
1: evet,
0: yap.
1: Evet, cumartesi Harbiye herkesi bekliyoruz. Tuğba Yurt sahnede olacak. Tuğba bizi Sezen'e götür. Tamamen Sezen şarkıları. Bu arada Sezen Aksu sözlerinin franchise haklarını Haçiko Derneği'ne devretti. Ona da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onun bir özel Kütahya Porselen'le yaptığımız bir fincan seti de yaptık. Yine geliri tamamen hayvanlara gidecek. Güzel bir gece olacak. Ben de sahneye çıkacağım, namusu seslendireceğim. Dediğim gibi Mustafa Mert Koç konuk sanatçı olacak. Çok keyifli bir gece. Gelirin bir kısmı da dediğim gibi yine hayvanlara ve kız çocuklarına gidecek. Herkesi bekliyoruz oraya.
0: Duydunuz Ömür Gediği'yi. Ona göre detayları da yine aynı zamanda Ömür Gediği'nin sosyal medya hesaplarından takip ederek de yakalayabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. O zaman stüdyoyu bitiriyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Stüdyo dedi. Ya olsun ama ben seni hep keyifle ağırlıyorum. Geçen sefer de
1: çok mutlu oluyorum.
0: Yine Fatih Uslu ile gerçekleştireceğin yayına ben girmiştim.
1: Evet.
0: Bu sefer ben girdim. Bak
1: evet,
0: ne kadar
1: evet,
0: güzel oldu.
1: Evet.
0: Bir manifest gibi oldu.
1: Evet.
0: Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduk. Bu hafta bugünkü konuğum sevgili Ömür Gedik'ti. Onunla çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kaçıranlar varsa programın tekrarı aynı zamanda ilerleyen günlerde hem Radyo D'nin YouTube hesabında görüntülü olarak yer alacak ve radyod.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyo D başlığı altında Ömür Gedik'le gerçekleştirdiğimiz bu özel söyleşi de dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdilik program biter.
1: Çok teşekkür ediyorum Çağlar. Sana ve tüm ekibine ve Radyo Doğa ekibine. Burası benim ailem. Ailemle çok mutluyum burada.
0: İyi ki varsınız. Ya bak karşılıklı gördün
1: güzel,
0: mü? Evet.
1: Güzel.
0: Hanımlar beyler biz gidiyoruz ama sevdiğiniz yıldızlar gün boyu burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'ye 104'te. Bir de kulağınız burada olsun, Radyo D'de ilerleyen dakikalarda kazandırmaya başlayacağım. Mesela Ömür Gedik'le alakalı sorular soracağım.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
2: Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
3: Aras'tan uzak duracaksın.
2: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
4: Ne yapıyorsun lan sen? Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
5: Neden yapacakmışım bunu?
4: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
6: Ben bir aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
7: Teoman'ın abisi hayatta. Aras Teoman için geldi.
8: Aras Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. Bu ikisi bir araya gelirse her şey biter. Ben yaptığımı temizlerim. Arkamı pis bırakmayı hiç sevmem.
9: Teoman nerede? Dün geceden beri bir şeyler oluyor. Siz benden ne saklıyorsunuz ya?
8: Sen bana oğlumun hesabını mı soruyorsun? Sen kimsin?
9: Kardeşiyim.
10: Ben kardeşimi arıyorum da.
4: Teoman.
11: Ne?
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

hasretine. Alışırım, alışırım.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas arası. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: değmesin nazar.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel, lüksün en zarif hali.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17.00'de DreamTürk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçları için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Bütün sokakla dönüp süsleyeceksin o şehri. Bütün duvarlara adamı yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehrin. Bütün duvarlara adımı yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Altan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri saymaya başlıyoruz. Yağmur diyen Ersa Üner, açılışımızı yapan isim oluyor.

Zirvedeki şarkı bu haftada değişmiyor. Festivalden festivale koşan Manifest kızlarımız, Süper Staraj'la Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışması hileliyle bu haftada şampiyon.

Siz de en sevdiğiniz video klip dilim onda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCMyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehri. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Altan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

ve Yıldız adaylarının keşfedeğer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar

Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

maddi olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Sen yokken kuşların bile sesi çıkmıyor. Sen yokken İstanbul'un bile